me ena mama nyom na si enyum we nso me na me yes sketches the way instrumentals ni ensi mono ama frafo me na me ye se mo se mo ti trumpet na di kan pim pim me na na me bo bon isoti me na me pim pim be me a me no no me was a talent no we my yam nipa bebre be me ntan na me ho adi oh daddy lumba nyom na yo no sa ile ile ile ile ile ile mini frame ile